Mavi yangen, see any makriado yayo, see any makriado yayo, kumisha komunendaru yayo, kumisha komunendaru yayo, mavi yangen.